0: çökeyim sabı daya. Etmem gönleyken vah orta yok. Yatak çökeyim sabı daya.
1: Hey, what do you keep?